Çok iyi projeksiyon. Aro samomada. Metine sumengti kimona. Meko vara mekona. Abeku. Amma.